0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: seni.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.
2: Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

Yepyeni bir hafta sonu ve yepyeni bir hafta sonundan İstanbul FM'den herkese selamlar, sevgiler, sevgili dinleyiciler. Her cumartesi pazar olduğu gibi bugün de saat 13'te başlayan program Top 10 listesi ve tabii ki her zaman olduğu gibi de Yalçın Alıcı mikrofon başında. Hepiniz hoş geldiniz ve tabii ki geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan, en çok oy alan 10 şarkıyı bu haftada tabii ki sizlerle sıralayacağız ve dinleyeceğiz. Zirveye doğru ilerleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Yani her zaman söylediğim gibi Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya dinlemek, duymak isterseniz bu frekanslarda kalmanız yeterli. Bir kez daha hoş geldiniz. Keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz hepimiz için ve tabii ki keyfinize keyif katan 10 şarkı da birazdan sizlerle beraber olacak.

0: Şimdi bu hafta yine top 10 listesine baktığımız zaman inişler çıkışlar var. Yeni bir giriş görüyoruz. Onu da ilerleyen dakikalarda sizler de fark edeceksiniz zaten. Ve bu hafta zirvede hangi şarkı ya da şarkıcı var? Aynı mı, değişti mi? Onu bir saatin sonunda hep birlikte göreceğiz diyelim. Bir kez daha hoş geldiniz dedikten sonra top 10 listesine 10 numarayla başlayalım. Bu hafta 10 numaraya baktığımız zaman yeni bir giriş görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda servis edilen ve tabii ki şarkısı beğeni toplayan Yalın, akşamüstü şarkısıyla sizlerden de oy aldı, beğeni topladı ve İstanbul FM Top 10 listesine bu hafta 10 numaradan merhaba diyen şarkı ve şarkıcı oldu.
1: 10 numara. 10 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: İstanbul FM

0: İstanbul FM'de Top 10 listesinde zirveye doğru ilerliyoruz. Ve tabii ki zirvedeki şarkıyı merak ediyorsanız burada kalmanız yeterli. Radyolarını yeni açanlara da bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Bu hafta 10 numarada yeni bir giriş vardı. Yalın Akşamüstü şarkısıyla geride kalan isimlerden biri oldu. Ve geldik bu hafta listemizin 9 numarasına. 9 numaraya baktığımız zaman da düşüşte olan bir ismi Derya Ulu'yu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 8 numarada dinlemiştik kendisini Hani isimli şarkısıyla ve bu hafta bir basamaklık gerileme daha kaydetti. Belki de İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta son haftası da olabilir. Tabii ki şarkısını dinlemeden önce Derya Ulu hayranları için de 1-2 konser haberi hatırlatalım, verelim sizlere. 25 Temmuz Cumartesi günü İzmir'de olacak sevgili dinleyiciler. Ve 7 Ağustos'ta da Antalya'da Muratpaşa'da olacak ve bu güzel şarkıları oradaki hayranları dinlemiş ve hep beraber de söylemiş olacaklar. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra bu hafta 9 numarada Derya Ulu var. Şarkısı Hani.
1: 9 numara. 9 numara.

0: ediyor.
1: İstanbul FM'de Yalçın Alca mikrofon başında Top 10 listesi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok çaldığımız, en çok istek alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralıyoruz sevgili dinleyiciler. Top 10 listesinde ve geldik listemizin 8 numarasına. 8 numarada çok çok çok beğeni toplayan isimlerden ve şarkılardan birini görüyoruz aslında. Sizlerden de iyi oy alıyor ama yani 2-3 basamak bir türlü yükselemiyor. Bu haftada bir basamaklık yükselişine şahit olacağız. Birazdan Rain Man'in sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta 9 numarada dinlemiştik kendisini. Sen Var Ya isimli şarkısıyla sizlerden gelen oylarla da bu hafta sadece bir basamaklık yükseliş kaydetti. Ama yolunda da emin adımlarla devam ediyor. Bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 8 numarada Rain Man var, Sen Var Ya.
0: 8 numara. 8 numara.

0: ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz. Cumartesi pazar günleri saat 13'te Top 10 listesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Ve geldik listemizin 7 numarasına. Bu hafta 7 numarayı dinlemeden önce hemen hatırlatalım. Sizler Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcıyı zirveye taşıyabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Oy kullanarak, mesaj göndererek, WhatsApp üzerinden mesaj göndermeniz yeterli oluyor. Sadece Top 10 listesinde şarkı ya da şarkıcının adını yazıp yanına Top 10 yazdıktan sonra 0544 886 1886'ya WhatsApp'tan mesajınızı gönderirseniz oyunuzu da kullanmış olursunuz ve sevdiğiniz sanatçıyı da zirveye doğru taşımış olursunuz. Geldik bu haftanın 7 numarasına. Bu hafta 7 numarada yine düşüş gösteren Sezen Aksu'yu görüyoruz. Geçen hafta çünkü kendisini 6 numarada dinlemiştik. Bu hafta bir basamaklık gerileme kaydederek Aşk Dansı isimli şarkısıyla Top 10 listesinde haftayı 7 numarada kapatıyor.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Reklam.
0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de keyifli bir hafta sonu ve Top 10 listesi şarkıları da keyfinize keyif katıyor. Sevgili dinleyiciler, 7 numarayı geride bıraktık ve geldik listemizin 6 numarasına. Yavaş yavaş listemizin tam ortasına doğru yaklaşıyoruz. Ve bu hafta 6 numarada düşüş gösteren bir ikiliyi dinleyeceğiz birazdan. Geçen hafta listemizin tam ortasında 5 numarada dinlemiştik kendilerini. Bu hafta bir basamaklık daha düşüş kaydettiler. İncir Ağacı isimli şarkılarıyla Yonca Lodi ve Murat Güneş. Bu hafta bir basamaklık gerilemeyle İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 6 numarada kapatacaklar.

0: devam ediyor.
1: Top 10 listesinde zirveye doğru ilerlemeye devam ediyoruz ve listemizi artık yarıladık. Tam ortasına geldik. 5 numarayı birazdan dinleyeceğiz. Ancak her zaman yaptığımız gibi geride bıraktığımız 5 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta 10 numarada yeni bir giriş vardı. Yalın şarkısı Akşamüstü.
0: 10 numara. 10 numara.

0: listemizin 7 numarasında bu hafta Sezen Aksu'yu dinledik. Şarkısı Aşk Dansı.
1: 7 numara. 7 numara.
2: Umurumda mı dünya baksa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: Ve biraz önce tamamını dinlediğimiz şarkılarıyla Yonca Lodi ve Murat Güneş, İncir Ağacı haftayı 6 numarada kapattı.

Ve geldik listemizin 5 numarasına sevgili dinleyiciler. Zirveye de çok az bir zaman kaldı. 5-4 şarkı sonra da zirvedeki şarkıyı hep beraber dinleyeceğiz ve öğreneceğiz. Tabii ki zirvedeki şarkı geçen haftakiyle aynı mı değil mi?

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz. Keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz tabii ki. Ve bu şarkılar da sizi bir hayli keyiflendiriyor diyebiliriz. Top 10 listesi devam ediyor ve geldik listemizin 4 numarasına. Az bir zaman sonra tabii ki listemizin zirvesindeki şarkıyı hep beraber dinleyeceğiz. Bu hafta 4 numarada geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık düşüş kaydeden Mabel Matiz'i görüyoruz. Dağılıyorum olaysız şarkısıyla tabii ki bir zamanlar tam 3 hafta top 10 listesinde zirvede kalmıştı. Ancak sonrasında da düşüşüne devam etti bu hafta olduğu gibi. Geçen hafta 3 numarada dinlemiştik. Bu hafta 4 numarada dinleyeceğiz. Ancak hayranları için de hemen söyleyelim. 25 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Harbiye'de olacak, bilginiz olsun. Ve Dağılıyorum Olaysız Mabel Matiz bu haftanın 4 numarası.
0: 4 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de Top 10 listesinde geldik ilk 3'e. İlk 3 yine tabii ki yangın yeri sevgili dinleyiciler. Bu hafta 3 numaraya baktığımız zaman artık emin adımlarla zirveye oynayan bir ismi görüyoruz. Hem kendisi hem şarkısıyla ve tabii ki her hafta sizlerden de oy almaya devam ediyor. Beğeni toplamaya da devam ediyor şarkısı. Elif Buse Doğan'dan bahsediyorum. Geçtiğimiz hafta 4 numarada dinlemiştik ve birazcık göz kırpıyordu zirveye doğru. Sizlerden gelen oylarla da bu hafta bir basamaklık yükseliş kaydetti. İlk 3'e de girmeyi başardı. 3 numaradan artık zirveye el sallıyor. Yangın Yeri isimli şarkısıyla bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde Elif Buse Doğan 3 numaradan sesleniyor.
0: 3 numara. 3 numara.

0: olduğun yeri.
1: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
0: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde zirveye çok az bir zaman kaldı ve geldik bu haftanın 2 numarasına. Bu haftanın 2 numarasına baktığımız zaman aslında hayranları, beğenenleri biraz üzgün olacak. Çünkü kendisini geçen hafta zirvede dinlemiştik. Ancak sadece bir hafta Top 10 listesinde zirvede kalabildi. Mebrure'den bahsediyorum. Geçtiğimiz hafta bir numaraya yerleşmişti sizlerden gelen oylarla. Ancak bu hafta maalesef zirveyi kaybetti. Değilim isimli şarkısıyla bu hafta Mebrure Top 10 listesinde 2 numarada.
0: 2 numara. 2 numara.

0: devam ediyor.
1: Top 10 listesinde zirvedeki şarkıyı dinleme zamanına geldi. Ancak tabii ki Mebrure bu hafta zirvede olmayınca zirvedeki şarkı ve şarkıcı değişmiş oldu. Birazdan onu da hep beraber dinleyeceğiz. Ancak bu hafta bir numaradaki şarkıyı dinlemeden önce geride bıraktığımız 4 şarkıyı kısaca bir hatırlayacağız. Bu haftanın 5 numarasında haftanın en iyi çıkış sergileyen ismi Berkay vardı ve şarkısı Aslanlar Doğuyor.
0: 5 numara. 5 numara.

0: Geçen haftanın bir numarası Mebrure, bu hafta değilim şarkısıyla iki numarada bizlere seslendi.
1: İki numara. İki numara.
2: Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: Ve geliyoruz listemizin bu hafta bir numarasına. Bu hafta bir numaraya baktığımız zaman ağır ağır emin adımlarla zirveye oynayan bir isim ve şarkıyı görüyoruz. Geçtiğimiz hafta iki numaradan zirveye zaten ortak olmuştu ve sadece bir basamaklık yükselişle bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinin zirvesine yerleşmiş oldu. Blok 3 ve şarkısı Kayıp Kalp bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde zirvenin yeni sahibi oldu.
1: Bir numara.

0: Canlı geldi çattı. Hepinize çok teşekkürler. Bugün de bu haftada bizimle birlikte oldunuz, bize zaman ayırdınız ve Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını da arka arkaya dinleme şansına sahip olduk. Hep birlikte İstanbul FM Top 10 listesinde. Bir kez daha hatırlatalım, sizler sevdiğiniz şarkı ya da şarkıcıyı oy kullanarak zirveye taşıyabilirsiniz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkının ya da şarkıcının adını yazıp yanına Top 10 yazıp gönderirseniz oyunuzu kullanmış olabilirsiniz. Top 10 listesinin tamamını da istanbulfm.com.tr üzerinden ya da İstanbul FM'in mobil uygulamasından görebiliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın Alıca. Hepinize çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: İstanbul'un festivali İstanbul

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, Eitiz, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.

Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.